0: Amanaya tala bakura mele feto na yene me kaso sefe na mule me kamana.
1: Voice of Victory Radio.
0: Yene me nana ilene.